kalbimdeki acıları, ruhumdaki sızıları, mazideki anıları, gel de, gel de sil silebilirsen. Ağarttığım saçlarımı, hasret dolu yıllarımı, dökülen gözyaşlarımı, geri, geri ver verebilirsen. Geri ver verebilirsen.

yoldan kaçtım. Ellerin sözüne kulak vermedin. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Faydası yok bana geri dönmenin. Şu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtın. Ellerin sözüne kulak vermedin. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın.

O senin için yasak dediler. Yasaklar çiğnenmek içindir dedim. Ama o senin için imkansız dediler. Önemli olan imkansızı başarmaktır dedim. Onunla olmaz, olamaz dediler. Dünyada olmayacak hiçbir şey yok dedim. Senin için çok zor dediler. Kolay olsaydı değeri olmazdı dedim. Onda bulduğun nedir ki senin dediler. Herkes de arayıp da bulamadım dedim. Senin için o nedir dediler. Hayattaki gülen yüzüm dedim.

İşte cevap veremediğim tek şey buydu. Eğer bunu bilmiyorsan vazgeç dediler. Vazgeçecek olsaydım sevmezdim dedim. Seni çok üzüyor ve kırıyor kalbini dediler. Olsun, üzülmek de güzel onun için dedim. Sana bakmıyor ve görmüyor ki dediler. Ben görüyor ve duyuyorum onu. Bu bana yeter dedim. Ya terk ederse seni, bir kalem de silerse dediler. Olabilir, en fazla ölürüm. Ölüm de hak bana. Var mı daha ötesi? Ve bunların hepsi bir yana. Ya o da severse bir gün beni, benim onu sevdiğim gibi. Seni sevdiğini zannedip yanılırsan, gerçekten sevmiyorsa seni dediler. Zannetmek ve sevdiğini düşünmek, aslında bunlar da mutlu ederdi beni. Yalan da olsa mutlu ederdi. Bir hayalin peşindesin biliyorsun değil mi dediler. Hayaller değil mi bizi ayakta tutan? Ama o da bağlanırsa bana, beni kendine bağladığı gibi, İşte o zaman görün siz beni.

ya da sonu var mıdır? Sevmek, sevmek öyle bir şey işte. Bu gece duman ettim İstanbul'u. En sonunda yaptırdım bana bunu.

Keşke biraz daha kalabilseydin. Yalnızlığımı biraz daha erteleseydin. Bu ne aceledir be sevgili. Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bir daha göremeyecek miyim seni? Görsem de tutamayacak mıyım ellerini? Kal biraz daha ne olur. Daha sonbahar gelmedi ki.

Duymuyor musun bu acı çığlığı? Görmüyor musun perişanlığımı? Toprağa dökülen gözyaşlarımı? Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bu muydu senin sözün? Bu kadar mıydı senin sevgin? Toprağa dökülen gözyaşlarımı? Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye?

de kararlısın anlaşılan. Arkanı dönüp uzaklaşırken benden alnına kondurduğum öpücükleri hayal et. Yar yolda anlayacaksın yıllardır anlam veremediğin sözlerimi. Geri döneceksin hemen. Unutma, döndüğünde ruhsuz bir beden bulacaksın bıraktığın yerde. Sonbahar gelmiş, gelmiş de geçmiş anlaşılan. Hoşça kal gönülsüzüm, hoşça kal güzel gözlüm, hoşça kal.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma

yaz işlemiş içime. Üşümedim hiç bu kadar. Üstüme

tebessüm bile yaralar. Bakıp acıdım halime, fırsat kollar akbabalar. Belki

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

Rusya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi

bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32.

Gardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Gardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Bein Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Gardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Gardelen'deyiz. Gardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Yeniden ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

Önemli iletişimden halkımıza, sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj

0: de garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30, Tosya'da. Ale, ale, ale.
1: Reklam kazançtı. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Hayırlı sabahlar efendim, günaydınlar. 88.5 frekanslarından sevgiler, selamlar. Avantaj Market sponsorluğunda sevdiklerimize günaydın diyeceğiz bu sabahta. Ben diyeceğiniz Şükran, saatiniz 16'yı gösterene kadar farklı farklı programlarda buralardayız inşallah. Her şey yan yana. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere eşlik edenlere hayırlı sabahlar. Çalışan tüm esnaflarımıza hayırlı, bol, bereketli kazançlar. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun. 0366 alan kodumuz 313-1442 no telefonumuz, istek hattımızdır, hatırlatmış olalım. Bir acılı şarkısı, ardından buradayız.

0: şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.
1: Tam tadı burada, Tosya'da alışverişin adı Avantaj.
0: Sen kağıt yorumuyla devam ediyoruz. Kuzey Kent'ten Murat. Serdar abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine teşekkürler. Giden gidene.

hayat romanmış bilsem okurdum. Ben de eller gibi mutlu olurdum. Bu hayat romanmış.

Plaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, el tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme, başkasına bel bağlamış, artık ondan bana.

Harita Avantaj süpermarket sponsorluğumuz devam ediyor. Turşu zamanı, turşu deyince de sirke zamanı. Ailenizin marketi Avantaj Market'te. Sirkeler indirimde efendim. 5 litre Ege Bağları üzüm sirkesi 379.90 yerine 249.90, 5 litre Mor Fıçı üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90, 5 litre Persan üzüm sirkesi 199.90 yerine 149.90, 5 litre Yakamoz üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90, 5 litre Tariş üzüm sirkesi 249.90 yerine 199.90, 5 litre Mustafa Aslan üzüm sirkesi 189.90 yerine 99.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda 2 şubemizde de indirimde. Yine 5 litre Gülpınar su 34.90 yerine 24.90, 5 litre Kayın su 39.90 yerine 36.90 lira. 15'li kozlu yumurta 104.90 yerine 89.90, 30'lu kozlu beyaz yumurta 154.90 yerine 144.90, 30'lu kozlu sarı yumurta ise 199.90 yerine 174.90 lira. Yine

Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır.

Taş Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhu

Avantaj süpermarket mağazalarımızda 5 litre Ege Bağları üzüm sirkesi 379.90 yerine 249.90. 5 litre mor fıçı üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90. 5 litre Persan üzüm sirkesi 199.90 yerine 149.90. 5 litre Yakamoz üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90. 5 litre Tariş üzüm sirkesi 249.90 yerine 199.90. 5 litre Mustafa Aslan üzüm sirkesi 189.90 yerine 99.90 lira. 15'li kozlu yumurta 104.90 yerine 89.90. 30'lu kozlu beyaz yumurta 154.90 yerine 149.90. 30'lu kozlu sarı yumurta 199.90 yerine 174.90 lira. 5 litre Gürpınar su 34.90 yerine 24.90 lira. 5 litre kayın su 39.90 lira yerine 36.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirimde. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu diyoruz. Sabahki sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Öğleden sonra isteklerin ilk saatinde de buralarda olacağız. Sponsorluğumuzun hemen ardından Esen Solar Enerji sponsorluğuyla yine bir saat boyunca birbirinden güzel şarkılarla buralarda olacağız. Burada var Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.

Esen Solar Enerji sponsorluğundan herkese merhabalar değerli dostlar. Güneşin birbirinden güzel şarkılarla bir saat boyunca buralardayız. Esen Solar Enerji ailesine hayırlı işler, işlerinde kolaylıklar, bol bereketli kazançlar diliyorum. Bir açılış şarkısı ardından içeriğim.

Efendim Türkiye'de bir ilk, sıcak suyu akmayan çeşme kalmasın. Kaç kez çatıya çıktınız? Kaç kez camı kırılan güneş enerji sistemini tamir ettirdiniz? Kaç kez antifriz değiştirdiniz? Kaç kez su kaçağıyla uğraştınız? Artık bunların hepsi geçmişte kaldı. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi de sıcak su teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. Sadece 2 adet güneş paneliyle evinizin 30 yıl boyunca sıcak su ihtiyacını karşılıyoruz. Ne antifriz, ne cam kırılması, ne su kaçağı, ne de yüksek bakım maliyetleri. Hepsine son veriyoruz. Arayın, görüşelim. İrtibat numaramız 0533 418 23 30.

Mini sel su ısıtma sistemi ile çatınız yalnızca güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürür. Evinizin içindeki akıllı sistem ise suyunuzu güvenle ısıtır. Üstelik hibrit çalışma özelliği sayesinde ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriği desteğiyle 65 ila 80 dereceye kadar sıcak su konforu sunar. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, otellerde, villalarda, tüm dinlenme tesislerinde. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, 12 yıl güneş paneli ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisiyle tamamen yerli ve milli teknoloji. Esen Solar Event enerji güvencesiyle Esen Su ısıtma sistemi. Hayatınız

Esansolar Enerji olarak sadece ürün satmıyoruz. Konfor, güven ve sürdürülebilir bir gelecek sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından 81 ilde enerjinin güvenilir adı Esansolar Enerji. Güneşten aldığımız gücü hayatınıza konfor olarak taşıyoruz. Ve hedefimiz çok net. Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmasın. Biz güneş paneli satmıyoruz. Biz insanların çatıdaki dertlerini bitiriyoruz. Esansolar Enerji, arayın, görüşelim. İrtibat numaramız 0533 418 23.

Türkiye'de bir ilk, sıcak suyu akmayan çeşme kalmasın. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi de sıcak su teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. Sadece 2 adet güneş paneliyle evinizin 30 yıl boyunca sıcak su ihtiyacını karşılıyoruz. Ne antifriz, ne cam kırılması, ne su kaçağı, ne de yüksek bakım maliyetleri. Esen Su ısıtma sistemiyle her hepsine son veriyoruz. Arayın, görüşelim. İrtibat numaramız 0533 418

Yeni nesil esansu ısıtma sistemi ile çatınız yalnızca güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürür. Evinizin içindeki akıllı sistem ise suyunuzu güvenle ısıtır. Üstelik hibrit çalışma özelliği sayesinde ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriği desteğiyle 65 ila 80 dereceye kadar sıcak su konforu sunar. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, otellerde, villalarda, tüm dinlenme tesislerinde, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde esen su ısıtma sistemi. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, 12 yıl güneş paneli ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisi ile tamamen yerli ve milli teknoloji. Esen solar enerji güvencesiyle Esen su ısıtma sistemi.

esans olarak enerji olarak sadece ürün satmıyoruz. Konfor, güven ve sürdürülebilir bir gelecek sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde. Enerjinin güvenilir adı esans olarak enerji. Güneşten aldığımız gücü hayatınıza konfor olarak taşıyoruz ve hedefimiz çok net. Türkiye'de sıcak suya akmayan tek bir çeşme bile kalmasın. Biz güneş paneli satmıyoruz, biz insanların çatıdaki dertlerini bitiriyoruz. Arayın, görüşelim. İrtibat numaramız 0533-418-23-37. Esans Solar Enerji sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Yarın aynı saatlerde buralardayız. Son şarkıyı da herkese armağan edelim. Bir markada. Zara yorumu sevmek.

Montaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli aday

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

yerlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

0: geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım mesleki eğitimdir.
1: Mehmet ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin haşa maşa. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

evlerde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça, 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kebab'ın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye Sırık Kebab'ımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık Kebab'ımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Kapadosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümü.

0: indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin. Geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım mesleki eğitimdir.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

Gardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Gardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Gardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Gardelen'deyiz. Gardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

Biberlerimiz, lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kitabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanın. Almak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat al.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araştırma,

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, gülen yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adaylar öncelikli olup vasıflı vasıfsız çalışma arkadaşlarımızı

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 96.

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 490

Osya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313

0: 55-77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, bir şey yanında, hizmeti boldur, karşın yanında.
0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

Kalemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalemli

0: de garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Taş Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adaylar öncelikli olup vasıflı vasıfsız çalışma arkadaşları

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dureme başına, çat soysuza kaşına.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır TOS

ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim

0: Mehmet'a! Lan Mehmet'a! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla vayala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji, üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 77.

Gardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Gardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Gardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Gardelen'deyiz. Gardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

Hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kolyelerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34.

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

Avantaj Market sponsorluğunda birbirinden güzel şarkılarla, sizlerin seçmiş olduğu şarkılarla beraberiz. Keyifli dakikalar herkese. 0366 alan kodumuz 313-1442 o telefonumuz, istek hattımızdır, hatırlatmış olalım. Açılış şarkımızı da sizlere armağan ederek beraberliğimizi başlatalım. Bana sevda çekme derler, dertsiz olsam çeker miyim?

Bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Ülkenizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna. E-tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi Avantaj Market. Yıldız Tilbe yorumu Zülüf diyeceğiz. Kuzey Kent'ten Murat Serdar abisine, sponsorumuza ve Radyo Can dinleyicilerine teşekkürler.

Avantaj süpermarket mağazalarımızda 5 litre Gürpınar su 34.90 yerine 29.90. 5 litre Kayın su 39.90 yerine 36.90. 5 litre Ege Bağları üzüm sirkesi 379.90 yerine 249.90. 5 litre Mor fıçı üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90. 5 litre Persan üzüm sirkesi 199.90 yerine 149.90. 5 litre Yakamoz üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90. 5 litre Tariş üzüm sirkesi 249.90 yerine 199.90. Yine 5 litre Mustafa Aslan üzüm sirkesi 189.90 yerine 99.90 lira. 15'li kozlu yumurta 104.90 yerine 89.90. 30'lu kozlu beyaz yumurta 154.90 yerine 144.90. 30'lu kozlu sarı yumurta ise 199.90 yerine 174.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda iki şubemizde de indirim.

yine de avantaj market. Çünkü avantaj market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü avantaj markette alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj market 16 yıldır Tosya'nın güveni,

16 yıldır her gün, her an, her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Sosya'nın tek adresi Avantaj Market. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu. Evet, sponsorluğumuzu sonlandırıyoruz. Yarın aynı saatlerde buralardayız. Son şarkıyı herkese armağan edelim. Senin canım sağ olsun. Yüksel Baltacı.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 90.

geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 13 72.

0: Mehmet'a! Lan Mehmet'a! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin haşa maşa. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa. Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı. Uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça, 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi, Metal Sanayi Caddesi, numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

doymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532.

0: Tosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650, 0533 513

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim yılı.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

0: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var.
1: Dik dur eğme başını, çat soysuza kaşını.
0: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız,

garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32.

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kitabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

aklına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalık

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Yüce Rabbi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.
1: Reklam kazançtır. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 90.

Kosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne 1 öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim

ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

0: kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, pişer yanında, hizmeti boldur, karsın yanında.
0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis, Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
5: Ah bu çalan şarkımız yarim yarim, eski bir anı şimdi.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Montaj süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dur eğme başını, çat soysuza kaşını.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçenekleriyle müstakil evler,

size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32.

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Mehmet'a! Lan Mehmet'a! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 55 77.

Gardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Gardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Gardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Gardelen'deyiz. Gardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almayın.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya hazır pene bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Pas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
5: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Antaş Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sahinde. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
6: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
7: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

Tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

üzerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.
6: Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.
1: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 9.

geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

0: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin haşa maşa. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa. Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı. Uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağdah yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makineleri.

olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78. Numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

0: tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep pide ve kebap ızgara salonunda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.
7: Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.
0: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat,

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

Maaş Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, gülen yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adaylar öncelikli olup vasıflı vasıfsız çalışma arkadaşları

Bir dostun abi, bebeğini edin abi. Çekmez gibi malları yap. 100 milyon de!

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araştırma,

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Montaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli aday

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 90.

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin. Geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 13 72. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık

Biz de size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

kardelen ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla kardelende. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı kardelende. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelendeyiz. Kardelende her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

avantaj süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adaylar öncelikli olup vasıflı vasıfsız

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 9.

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim yılı.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içme

hatta. İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 4

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

0: %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, bir şey yanında, hizmeti boldur, karsın yanında.
0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri.

0: İletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30, Tosya'da. Ale, ale, ale.
1: Reklam kazançtır. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

Montaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, gülen yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dureme başını, çat soysuza kaşını.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçenekleriyle müstakil evler,

size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32.

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorsun? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağda yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55

Gardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Gardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Bein Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Gardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Gardelen'deyiz. Gardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 316 311 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat alma.

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende'ne bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Biz

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da. Şube Mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

Montaj süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, gülen yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

yerlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.
5: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum, çatılarda ne gezip duruyorsun yine, düşeceksin aşam aşam, ne yapıyorsun sen oralarda?
6: Aman bıktım valla, son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine, camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı, o mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
5: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan, yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum, bir de bağdak diyecek. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
6: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
7: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

Kariyerinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 13 72.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasap.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aynı

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.
6: Tosya'da alışverişin.
3: Ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Montaj süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli aday

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 94.

yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

0: Mehmet'a! Lan Mehmet'a! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun? Yine mi düşeceksin aşam aşam? Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su Isıtma Sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 400.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

0: Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Yalan dünya sana böyle. Kimler konup göçtü söyle. Ben de işte aynen öyle. Aha geldim gidiyorum. Aha geldim gidiyorum.

Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı Ozan'ın. Farklıydı onda olan, aşkıydı farklı kılan, davasına vakf olan özü vardı Ozan'ın. Yılmadı gündüz gece, haykırdı hece hece, yamulmadı sadece düzü vardı Ozan'ın. Bir yanı hep tepkili, çekinirdi yetkili, kurşundan da etkili sözü vardı Ozan'ın. Hissederdi derinde, korku yoktu serinde, haksızın üzerinde gözü vardı Ozan'ın. Sözleri nokta nokta yayıldı dört bucakta, adeta her ocakta közü vardı Ozan'ın. Sözünden dönmez geri, derdi gelince yeri, Ozanca çözümleri, tezi vardı Ozan'ın. Söylerdi tenden öte, bugünden, dünden öte, Arif'ti benden öte, bizi vardı Ozan'ın. Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı Ozan'ın, izi vardı Ozan'ın.

bekle baba. Gözeme sözeme geldik. Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik? Ama sen yine bir çal der durdun. Çal.

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindi aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

evde sızıp kalırsam, el tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye.

yurdumdan yuvamdan ayıran sensin. Beni bu hallere düşüren sensin. Yurdumdan yuvamdan ayıran sensin. Sanki yaptıklarım yetmezmiş gibi.

olmaz. Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.

Anam ağladın da silerdin gözyaşımı. Anam sen yoksun şimdi bu dünyada. Ben kime yanayım? Ben kime derdimi anlatayım? Ölüm haberin geldiği zaman ben de sen de öldüm anam. Kendimi yerlere vurdum. Mekanın cennet olsun. O dünyada güllerin solmasın. Bu dünyada gülmedin. O dünyada